kadar harika. Türkiye bana bayağı karışık. İstanbul'daki insanlar garipler ya. Telefonum çalıyor. Bilgiyim aynı konuda. Efendim anne. Oturuyoruz anne. Yani duymadım ben hiçbir tane telefonu, biliyor musun? Şimdi gördüm. Otelde otururuz aslında. Konuşuyoruz. Şu an sesimi çekiyor. Alem ya. Sesimi çekiyor. Hani müzik yapmak için demiştim ya ben sana. Hatırlıyor musun? Ya çok komik ya. Olamadım. Bütün kapalı çarşı sultan Ahmet. Don kapı falan açtı. Merak etmeyin, ben